sonun yalıyız. Yatay yanır gün, ümit balikan. Och vi vill alltid heje dem fram. Sånn at Løvberg-kransen blir våres.